0: body, my choice.
1: Navimin Luna Erşahine, je komamın Aysay, utu, Radio 1 guhtari biki.